ka yile nengi kimler. Kinesi çikre kurme. Kiatisi kor parkama ne tersonye. De sonbur parkama ne için ngui tamikpa kiana. Kiana silingi çosu ngui tamikpa. Tek nüpşin ota dene uçun. Eci longyese ot kor ne to tüyret nye. Tüyret ot kor ne to kia tüsya pe nye. Nyekpur. Kiasya moho nye nye. Şuk nyekpur ngui tamikpa ne nye. Çi sunma nansi miya priye çi. Ki kyop. Eci beten ne lemdanga şah. Ane çoğa çile. Ta sunma nansi dan uçun me. İçi mırt. Eci ta Nepal apim. İdi lumbacik gebni zunnan. Lendan yonzo mar gyağara negora pepkyuk. Yonzo ta çötya. Ta da düzel moho ya sunye nye. Bertabka kikyu ya bran ya. Çarun kashur. Samşu nye nang çey. Oya ya sunye. Bertabka aci negora şong. Kagara maro mumpur, sanza maro mumpur, per çanso atar ke yukri. Kombo logyanin ke orim zene, toso atar pep yukri. Ece kebni zunnansi, sasan nis, ane ke orim zese puyini. Ece nam ya ce, pepumda. Ece pepur, ta peta neyli munumda. Cır cır cır pep, yakbur, kya yorti bombo ya su neyini. Ke orim zese tercamını deli neyini. Şenbi mutlu su di donuşun ne. Yakbur, kya di şarbi de geyini. Yüzük sor, eydi kri hong ne kya? Eydi kri gavamca tenri şükür ya, tohur ya. Kri zey şük tes, namzey nan şüt ya, çatan takça ya ne eydi. Takça ya sarpın, eydi kri dejamın ne gavamca şey deba ya. Eydi kri sur hong miçin nan şaşat, kya nyong so deba yaktı ne ne. Eydi kri çenken takça ya kanken, ti nö çün me, aya ya ne. Taş tör, çakı pümbüri çet pepdum. Çakı pümbüri çet pepdum çene, Mon şok akmari, ne korba onu ne, bot ne mon. Kağarıya taşamını, Nepal kone ne. Ta yürü çakı pümbürde çeme çeçe çeğun bun. İkkani Nepal yimbur, mon bot yon so. Çakı pümbürde çin kamp, yigi lanze yigisi bürüye. Çe bot zinyu, canyan, bun yun ne ne. Beren menasik, çe bot ze, çaya. Sankek şükrü yon so, korayakta ne ne. Kevarım cen ta, haçata, mokyur, yürü. Mağa gıyın yası, cinlap tencin roku mon yası. Tarın kok ceyin yası, cinlap rüşün mon yası. Mara, zeşik murmağ, mara zeşik zor. Bena tat batata. Lingun yi çöke zemlendi, kaptan beçeki banzeyin. Koye kağa babi yutu de. Ben nandı dongi çunsan yin yası. Da uz, gevarım şesi. Kamkali, nitla gerla de. Ece zomnağım da. Nata çe, lo zomulin, zatem ne yası. Tambi çöken bozu ne yin. Ni beçe, Kiyaka pangpo nengi, atan kiyakari kiyakap sachach, hachan tsaatim, sangye tong ozo chungturu nyeks. Iji nengi kiyakari kiyakap nengi, chako pungpuri ne tsaatim nengi, sangye shumi, nengi nyeks. Iji mazatu, ha leda, mi leda, chita mamp somnya, iji buche sangye sin, che tsaatinda, kinri du sum, bum niti kya tongpa, sherim nyebo sumi, ten sammo, chokar kwa sangye nye, ozo sumur nyeks. Lingu nye, chokyo zamne, kyaptan bechi ki panze, Kwe kya gapa bi yudu, ben nandre tongi chonsa yin. La cha gapunpo shiwa di, kwe nse zansi ki shu ne yin. Kwa yungso tabi kyu gu, ten sambo chokor gonsa yin yas. Uzuk maria ta, ta sholoka nis yeti ozo zenang uima. Ena penang tercha munu tu nye da chot, maker oya zenang umda. Ut nyongso se nga song ut, sama minum shu. Ta tong ya gulm, ta tong shin da chot penang se ta totpa, yenden. Ne zatım yindang, oya şada sunun oyumda. Da çakı pomuru cep gekenna, çakı pomuru cekenna uç, klok kanıkenna, klok, klok makanna, kam, bliyine, aa sonya, ransi, da tonya, da derça munu rin, ton mağusu ya, dünndi tonya, yorna, derça munu debeket, çakı pomuru ceyuni, ket munu, anı sönüm, damatupkim. İçik da, ozu sunme, mağa gıyunye, cinlap tenşo no menye, debenen. Tarın şu yin, cinlap bir şu no men yaksa. Usun me, usu da malam da. Da, cagı pombarı ceysağın nanda, cagı pombarı çanemlemi, sama şar yumca. Da, cagı pombarı ceyini, teyim. İncimli mar cedge gusum. İngi oda gavarım ceyini, geçine gavarım ce kom, gavarım ce, tatı gavarım ce kuden çüşüpa, gavar sanyan gizu urnan zen. Da, gavarım ce, çüme rang maçı ceyini, sanım, damı toptum. Yonsuzi, çö yaktan kan gusum. Çö yaktan kan na, Derça munu, çosan ton mokosu. Namçar babu ondan aşağı sönüm, babdum da. İç kan gosumun adan. Ece, ta uzim diya, çakı pomburik çi de, kombur da geni,